Bir gün gideceğim buradan, kimse bana kızmasın. Ben memnunum bu hallerden, kimse gönül kalmasın.

bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların, kadınların gazabından. Haber salın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir devrim.

İçerim. En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: gibi değil.
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
2: 0543 746 37 54
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

0: da söyledim.
1: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Numarayı tuşla.
4: Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212-56-56 0543-746-3754.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 2 Temmuz 2026 Perşembe sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, son dakika gelişmelerini aktarmaya çalışacağız. İlk sıcak gelişmemizle başlayalım. Amerika Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, Amerikan ordusuna ait MH-600S Seahawk tipi askeri helikopterin Umman Denizi'ne acil su inişi gerçekleştirdiğini duyurdu. Helikopterdeki 4 kişilik mürettebattan 3'ünün kurtarıldığı, kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü aktarılmış değerli dinleyenler. Helikopterin bir saldırı nedeniyle düştüğüne yönelik herhangi bir delil bulunmadığının altı çizilmiş, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilmiş. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan'la yapılan anlaşmaya rağmen işgalin süreceğini açıkladı. Netanyahu, Lübnan'ın işgalini süreceğini açıklarken tampon bölgede gerekli olduğu sürece kalacağız ifadelerini kullanmış. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Ece Naz Macit'in tabancayla vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen evdeki arkadaşları SCG, YO ve AA tutuklandı deniliyor bir başka haberimizde. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde mahalle yoluna insansız hava aracı düştü. Ekipler ağaç dallarına çarpıp düşen insansız hava aracının çevreye savrulan parçalarını toplayıp inceleme başlattılar deniliyor. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Belçika normal süresi 2-2 berabere biten maçta Senegal'i ikinci uzatma devresinde bulduğu golle 3-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Bunlar gündemdeki sıcak gelişmelerdi. Programımızın başında aktardık. Devam edeceğiz. Birinci sayfadan ayrılmayın.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Evet, programımıza başladık. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. En düşük emekli aylığı için belirleyici gün 3 Temmuz olarak belirtiliyor ve yarın itibariyle artık 6 aylık enflasyon farkının da ortaya çıkacağı belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyon oranının açıklanmasının ardından mecliste gerekli açıklamayı yapacaklarını belirtti. Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin soruya kabine toplantısının ardından yanıtladı. Işıkhan, 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur ifadelerini kullandı. Emeklinin, memur ve işçi emeklerinin yanı sıra memurların da aslında maaş zammını beklediği gün olarak yarını işaret ediyor hükümet cephesi değerli dinleyenler. İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran'ın açıklamaları var. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde milli hafızanın güçlendirilmesi, Türkiye'nin demokrasi zaferinin kamuoyuna doğru şekilde aktarılması için medya ve akademiye önemli bir görev düştüğünü açıklamış değerli dinleyenler. Ankara'da da NATO zirvesi için geri sayım başladı. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, 7-8 Temmuz tarihlerinde kent genelinde yapılacak NATO zirvesi için güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını belirterek tedbirler kapsamında şu ana kadar 900'e yakın şok uygulama gerçekleştirildiğini açıklamış değerli dinleyenler. Katar'ın açıklamaları var. Amerika ile İran arasındaki görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandığını açıklamış Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari tarafından müzakereleri önümüzdeki dönemde sürdürme konusunda hem Amerika'nın hem İran'ın mutabık kaldığı aktarılmış değerli dinleyenler.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Amerika Bosna Hersek'le karşı karşıya geldi ve Amerika Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek son 16 turunda Belçika'nın rakibi oldu deniliyor. İstanbul Büyükada'daki Biranbağ plajında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangının büyüyerek ormana sıçradığı aktarılmıştı. Diğer yandan yangında 4 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Yangına ilişkin Adalar Belediyesi'nden bir açıklama yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatımız ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordineli müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü aktarılmış değerli dinleyenler. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un şirketine orman arazisi tahsis edilerek rant sağlandığı yönündeki iddiaları nedeniyle açılan davada mahkeme, Çömez'in 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Aynı iddiaları yayımlayan Sözcü gazetesi de 50 bin lira tazminata mahkum edildi deniliyor. NATO zirvesi öncesinde gözaltına alınmıştı. TKP-ML terör örgütüne ilişkin somut delil gösterilmeden tutuklanan TEMA gönüllülerinden emekli öğretmen Ayten Yakut tahliye edildi deniliyor. 75 yaşındaki TEMA gönüllüsüne tahliye denilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisindeki ifadeler ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in gösteriye ilişkin değerlendirmeleri üzerinden AK Parti ile CHP arasında kutsal değerler ve ifade özgürlüğü tartışması yaşandı. AK Parti grubu dini değerlere hakaret edildiğini savundu. CHP grubu ise iktidarın dini değerleri istismar ederek toplumu kutuplaştırdığını ileri sürmüş. Böyle bir kargaşa yaşanmış. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamaları var. Yine sıcak gelişmeler var. Gündeme dair önemli haberleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin askeri hastaneler açılmalı çıkışına yanıt verdi. Dervişoğlu, hastanelerin yeniden açılması için kanun teklifleri hazırladık. Bu iktidar tarafından ya reddedildi ya da meclis gündemine getirilmedi. Yaptığınız hatayı düzelterek alkış alamazsanız günaydın derler buna ifadelerini kullanmış. CHP'li Bolu Belediyesi'ne yönelik bir operasyon daha gerçekleşti. Jandarma ekipleri özel kalem müdürünün aralarında olduğu şahısları gözaltına aldı deniliyor. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan'ın açıklamaları var. Yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranları nedeniyle sanayicinin zorlu bir dönem yaşadığına dikkat çekerek şartlar durma noktasına geldi, üretimi arttırmamız lazım. Maalesef bu yüksek faizlerle 50-65 bandında olan faizlerle bizim artık üretim mekanizmasını büyütme şansımız yok ifadelerini kullanmış. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamaları var. Müttefiklerin Ankara zirvesinde Ukrayna'ya sürdürülebilir, öngörülebilir ve uzun vadeli güvenlik yardımı sağlama taahhüdünde bulunacağını da dile getirmiş NATO Genel Sekreteri Mark Rutte değerli dinleyenler. Birleşik Kamu İş'in Haziran 2026 açlık ve yoksulluk sınırı araştırması gerçekleşti. Bu araştırmaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 37.996 liraya, yoksulluk sınırı ise 116.106 liraya yükseldi. Konfederasyon 4 asgari ücretle geçinen bir ailenin yani yoksulluk sınırının altında kaldığını, en düşük memur maaşının ise yoksulluk sınırına ulaşabilmesi için %87.6 oranında artırılması gerektiğini savunmuş değerli dinleyenler.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Efendim devam ediyoruz. Deniz Göktaş meselesi halen gündemdeki yerini koruyor. Muhalefet cephesi Göktaş'ı savunuyor. Diyor ki düşünce ve ifade özgürlüğü bireysel olarak evet herkes düşündüklerini dile getirmekte serbest tabii. Bunun da bir sınırı var. Bir kişiye yönelik ya da bir kuruma yönelik düşüncelerini dile getirirsin. Ben böyle düşünüyorum dersin. Dersin de bunu aşıp yoruma başladığında farklı yerlere çektiğinde biraz daha ileri gidip hakaretti. Düşünce özgürlüğüm var benim diyerek maskelemeye çalıştığında artık kanun ve yasalar devreye girer, şikayet edilirsin. Savcılıkta da ifade özgürlüğün kapsamında ifadeni verirsin. Fakat olayın ifade özgürlüğü ve siyasi mizah gibi maskelenmesi sürecine herkes değinirken kaçırılan bir nokta var. O da şudur. Bu kişi işte Deniz Göktaş İstanbul Harbiye'de sahne alıyor. Hitap ettiği topluluk orada bedava mı toplanmış? Hayır, bilet alarak gelmiş, izleyici var orada. Yani konu aslında ticari. Üstelik bunu kayıt altına alıp sosyal medyasında yayınlayıp ticareti sürdürülen bir durum söz konusu. Özgür Özel ben dinledim hiçbir şey söylemiyor, ifade özgürlüğü var diyor ama konu siyasi değil ki. Şu ana kadar ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de diğer siyasiler Göktaş hakkında suç duyurusunda bulunmadı. Ya da biz öyle biliyoruz. Kim bulundu peki? Hedef gösterdiği ve bu ülkenin vatandaşı olan kişiler bulundu. Son derece önemli. İnananların saygıda kusur etmediği, gönülden hürmet ettiği, değer verdiği, kutsal kabul ettiği Kur'an-ı Kerim üzerinden bir hakaret var şu anda. Yani Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimlerinde bulunulmuştu geçtiğimiz

0: yıllarda sert çıkış yapmıştı ana muhalefet, şimdi kalkmış benzer bir durumu ifade özgürlüğüyle geçiştiriyor. Ha yakmışsın, ha hakaret etmişsin, basitleştirip değersizleştirmeyi diline yapmışsın. Ticari durum demiştik ya, işte ticari durum konusu biraz daha olayı farklılaştırıyor ki bunu da Göktaş'a söyleyenler olmuş ki Göktaş YouTube'daki videosuna ticari sınırlama getirmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Vatandaş tepkili, savunan kesim de var. Herkes bu konuda özgür, kimseyle tartışmaya, gerilime gerek yok. Ama son nokta şu, bu millet kimseye kusura bakmasın Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmaz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Deniz Göktaş'ı doğrudan eleştirenler arasındaydı. Fakat Deniz Göktaş için siyasi eleştiri olabilir ifadelerini kullandı Destici. Ve sonrasında devam etti Mustafa Destici'nin açıklamalarını dinleyelim. Birinci sayfaya devam edeceğiz değerli dinleyenler.
1: Elbette ki herkes stand-up yapabilir. Bu stand-up içerisinde siyasileri de mizah edebilir. Efendim önemli iş adamlarını da, sanatçıları da, futbolcuları da, yani toplumun önünde olan

sadece Türkiye'deki 85 milyonun değil, dünyadaki 2 milyarın üzerindeki insanın kutsal kitabım dediği, hayatını ona göre yaşadığı Kur'an-ı Kerim'e dil uzatamazsın. Onu mizah edemezsin. Onu hafifletemezsin. Onunla tabiri caizse tırnak içerisinde eğlenemezsin ve eğlendiremezsin. Bizim ifade etmek istediğimiz bu. Bu sadece Kur'an-ı Kerim'le ilgili de değildir. Bunu İncil'le ilgili de yapamazsın, Tevrat'la ilgili de yapamazsın ya da efendim Budizm'in öğretileriyle ilgili de yapamazsın. Ya da herhangi bir mezhebi anlayışın değerleriyle ilgili de yapamazsın. Ki geçmişte ülkemizde bunlar da yapmadı. Bunların hepsine şiddetle karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bunlar kabul edilemez. Bunların önü açılırsa o zaman ülke bir kaosa ve kargaşaya girer. İnsanları ayırırsınız. Ve nitekim görüyoruz şu anda ne oldu? Bir kısmı bütün bunlara rağmen bizi eleştiriyor ve Kur'an-ı Kerim'de dalga geçen, bunu mizah konusu yapan sözde stand-upçıya sahip çıkıyor. Bunu bir özgürlük alanı olarak değerlendiriyor. Hiç kimsenin özgürlük alanı bir başkasının özgürlük alanına tecavüz edemez. Ya da bir başkasının inançlarına, değerlerine, ailesine, kişilik haklarına saldıramaz. Onu küçültemez, onu aşağılayamaz. Bak, siyasi eleştirilerle ilgili bir şey söylüyor muyuz? Toplumsal mizahıyla ilgili bir şey söylüyor muyuz? Söylemiyoruz. Herkes sınırını ve çizgisini bilecek. Sınırını, çizgisini, haddini bilmeyenlere kim ne derse desin, kimsenin bizi eleştirmesine, kınamasına aldırmadan onun bedelini ödetiriz. Nerede? Hukukun. Ve şimdi savcılar gereğini yapmaktadır.

Az sonra gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, manşetlerini sizlere aktaracağız. Mehmet Akif Ersoy hakkında çarpıcı iddialar, önce uyuşturucu tuzağı sonra istismar deniliyor. Amerika, Bosna Hersek'i 2 golle geçerek son 16 turuna yükseldi denilmiş. 51 yıl hapis cezasıyla aranan firari kişi İzmir Gazi Emir'de yakalandı deniliyor. Beşiktaş'ın yeni transferi Kuattara İstanbul'a geldi denilmiş. Mersin'de firari hükümlü yakalandı. Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları resmi gazetede yayımlandı. Lübnan, Hizbullah'la çatışma istemiyoruz. Haber başlıkları var. Yine Aydın'da kötü koku ekipleri harekete geçirdi. Üst geçitte yarı çıplak halde asılı ceset bulundu. Kocaeli'nin Gebze ilçesinden gelen bir haber. Muğla'da çaya giren Özbekistanlı genç hayatını kaybetti. Tem otoyolunda Bolu geçişinde otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Venezuela'daki depremlerde can kaybı artıyor. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen ardarda 2 depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken yıkım yaşanan Venezuela'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2295'e ulaştı deniliyor. Afganistan'da 5.5 büyüklüğünde deprem denilmiş. Trabzon'da şok eden olay, başıboş insansız hava aracı gündüz vakti infilak etti deniliyor. Amerika ile 11 ülke Bahreyn'deki bölgesel güvenlik zirvesinde bir araya geldi, haber başlıklarımızda.

Evet, gazetelerimize göz atacağız. İlk gazetemiz Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'nin logosunun hemen altında 15 Temmuz için 10. yıl anması deniliyor. YKS'de bir soru iptal, bir cevap değişti denilmiş. Dünya Kupası için A Milli Futbol Takımına Türkler Geliyor isimli marş yapan Sinan Akçıl, milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ı hedef aldığı iki futbolcunun kendi marşını istemediğini söyleyen Akçıl, federasyondan bazı yetkililer de üzülerek konuyu bana belirtti ama demek ki marşa kaptan ve Merih karar verdi ifadelerini kullanmış. Bir soru iptal, bir cevap değişti. ÖSYM 20 Haziran'daki YKS'nin alan yeterlik testlerindeki bir matematik sorusunun cevabını değiştirdi. Testteki 23 numaralı sorunun doğru cevabı C seçeneğinden A seçeneğine çevrildi. Ayrıca Halide Edip Adıvar'ın romanı ile ilgili 20 numaralı edebiyat sorusu ise iptal edilmiş denilmiş. YÖK'ten 16 yeni program deniliyor. YKS haberi Hürriyet Gazetesi'nin 10. sayfasına taşınmış. 45 yaş üstü savunmasız meclis komisyonuna bilgi veren Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Salih Gözüm, Türkiye'de dijitalleşmeye uzak olan 45 yaş üstü nüfusun nasıl kolayca dolandırıldığını anlatmış, dolandırıcılar kolayca kandırıyor denilmiş, 45 yaş üstü savunmasız deniliyor. Yunanistan Ege'de adaları kazıyor, anlaşmaları çiğniyorlar denilmiş. Ankara'ya 1000 kişiyle geliyor. Amerika Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesine dev bir ekiple gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşecek, ardından birlikte basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor. Amerika Başkanı özel araçlarını ve helikopterini de getirecek. Helikopteri demonte olarak uçağa yüklenecek. Ankara'da Amerikalı teknik heyet tarafından montajı yapılacak. Trump'ı Ankara'da çocuklar karşılayacak denilmiş ve Ankara'ya 1000 kişiyle geliyor denilmiş. Amerika Başkanı Donald Trump'ın ziyaretiyle ilgili bir haber var. Aselsan'ı yakından görmek etkileyici, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamaları var. Dev horonu kıskandılar. İstanbul Maltepe'de 5000 dansçının aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına adını tescilleştirmesi Yunanistan'da rahatsızlık yarattı. Yunan basınında Türklerin onlara ait dansı sahiplendiği iddia edildi. Bir süre önce Selanik'te 850 kişilik zeybekle tescil yapılmıştı denilmiş değerli dinleyenler.

0: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212-56-56 0543-746-3754.

Evet, bir diğer gazetemize bakacağız. Hürriyet gazetesinden sonra Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet gazetesinin manşetine baktığımızda enflasyonu düşüremeyen AK Parti otoyol ve köprü geçişlerine yüklendi. Zam yağmuru deniliyor. İTO'nun öncü verileri denilmiş. Yüksek enflasyonu düşürme programları çöken iktidar Temmuz ayına zam yağmuruyla başladı. İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul bazlı öncü hesaplarına göre Haziran 2026'da yıllık enflasyon artışı %35.94 oldu. Özel şirketlerce işletilen otoyol, köprü ve tünel geçiş ücretleri ortalama %15.8 ve %17.6 arasında artış deniliyor. Hastane ücretleri katlandı, muayene payı denilmiş. Sosyal Güvenlik Kurumu tebliğinde yapılan değişiklikle muayene katılım paylarında %90-250 artışa gidildi. Katılım ücreti özel hastanelerde 100 TL, ikinci basamak devlet hastanelerinde 50 TL, eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinde 90 TL oldu deniliyor. NATO'culara çirkin görünmesin diye yine yama yaptılar denilmiş. Yeni parti yolda, iftiracıları yönetimine taşıyan mutlak bultancılara karşı tepkiler büyüyor denilmiş. Mavi Vatan'da kabotaj coşkusu deniliyor. Kayıp telefonu sordu, rüşvet değil irtikap olsun. AK Parti'de hedef Mayıs 2027. Tanık delili sunamadı, YKS'de soru iptali, puanlar yeniden hesaplanacak haber başlıklarıydı Cumhuriyet gazetesinde değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak yine haber başlıklarımızı, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktaralım. Türkiye NATO'nun geleceğini şekillendiriyor. 2028'de kritik görev denilmiş. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak ve NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye, yaklaşık 3000 personel, gelişim savunma kabiliyetleri ve kritik komuta görevleriyle ittifakın geleceğini şekillendiren ülkeler arasında yer alacak deniliyor değerli dinleyenler. Hürmüz Boğazı'nda gelişmeler denilmiş, tuzağa düştük deniliyor. Suya acil iniş yaptı, Amerikan askeri kayıp, Umman Denizi'nde sıcak saatler deniliyor. Amerikan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın açıklamaları var konuyla ilgili. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Lübnan'a saldırıları sürüyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Enes Naz Macit'in tabancayla vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili yapılan soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı deniliyor. Trabzon'da Vakfı Kebir'de bir insansız hava aracı düştü denilmiş. Dünya Kupası son 32 tur maçları sürüyor. Alınan sonuçlar aktarılmış. İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran'ın 15 Temmuz açıklaması var. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde kentte yapılacak NATO zirvesi için güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı haberi yer alıyor. Katar, Amerika ve İran arasındaki görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandığını açıkladı ve Amerika ile İran görüşmelerin sürdürülmesinde mutabık kaldı denilmiş. Böyle bir açıklama yapılmış Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından değerli dinleyenler.

İstanbul Büyükada'da plajda çıkan yangın ormana sıçramıştı. 4 kişi hastanelik olmuştu. Yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilmiş değerli dinleyenler. CHP'li Bolu Belediyesi'ne yeni bir operasyon daha gerçekleşti. Yapılan operasyonda özel kalem müdürü dahil birçok kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Ankara'da yapılacak zirveyle ilgili açıklamaları var. Birleşik Kamu İş'in Haziran 2026 açlık ve yoksulluk sınırını araştırmasına ilişkin bir haber başlığı yer alıyor. Bakalım bugün yurttaba nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş. 2 Temmuz 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 3 Temmuz 2026 Cuma sabahında haftanın son iş gününde bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Meteoroloji verilerine göre Türkiye'de sıcaklıklar artıyor. Batman 41 dereceyle zirvede, Tokat 35 dereceyle ilk 20'de yer aldı. Uzmanlar güneşten korunmayı öneriyor. Mısır'a giden tekstil firmaları kalite krizine takılarak Türkiye'ye, özellikle Tokat'a geri dönme kararı aldı. Türk kalitesi ve hızının küresel pazarda önemi ortaya çıktı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Darıca Sıra Söğütler Mahallesi'nde Ece Naz Macit evde arkadaşlarıyla birlikteyken başından silahla vuruldu. Sağlık ekipleri müdahale etti ancak kurtarılamadı. 3 şüpheli tutuklandı, soruşturma devam ediyor. Ankara Valiliği 36. NATO zirvesi nedeniyle 6-9 Temmuz 2026 arasında bazı yolları kapatacak, ağır vasıta girişini yasaklayacak ve belirlenen güzergahlarda trafik düzenlemeleri uygulayacak. Haziran 2026'da Türkiye'de otomobil satışları %11,35 azalarak 83.978 adet oldu. Renault 15.412 ile lider, Fiat 9.791 ikinci, Volkswagen 7.713 üçüncü sırada yer aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İMEI kayıt yönetmeliğinde değişiklik yaparak e-devlet başvurularını yeniden tanımladı. Büyükelçilik personeline ait cihazların kayıt süreci ve siyah-beyaz liste uygulaması güncellendi. Trabzon Vakfıkebir ilçesinde insansız hava aracı ağaç dallarına çarparak mahalle yoluna düştü. Jandarma ekipleri çevreye savrulan parçaları toplayıp incelemeye aldı. Mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Spor. ABD, Bosna Hersek'i 2-0 yenerek 2026 Dünya Kupası son 16 turuna yükseldi. Balogun ve Tilman golleri attı. Balogun kırmızı kart gördü. UEFA'nın 7 milyon euro cezası Fenerbahçe'de mali krize yol açtı. Başkan vekili Barış Göktürk sorumluluğu önceki yönetimlere yüklerken kadro güçlendirme limitleri aşıyor. Beşiktaş 2 Temmuz 2026'da Girmot'la Slovakya Stadyumu'nda hazırlık maçı yapacak. Maç saat 18'de başlayacak, canlı yayın olmayacak, kulüp bilgiler paylaşacak. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 70 kuruştan, gram altınsa 6180 lira 76 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 32 derece olacak. Sivas'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 31 derece. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 30 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Merhabalar beyler, bugün de yeni Amucun Ay Muhabbet ekibi beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Atiye ile yaptık. Maazallah radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ece Seçkin'le devam ediyoruz. Olala, hoş geldiniz.

Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan

0: Otoparkımız da hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

Nilüfer boşver radyonuzdaydı. Bakınız uzmanlar araştırmış yine. Çelişkili ve kışkırtıcı. Kırmızı rengin aşk ve psikoloji üzerindeki şaşırtıcı etkileri. Bir söz vardı, neydi o? Kırmızı ile ilgili. Yok, pembe ile alakalı mıydı o? Neydi, bir şey vardı. 1-0 olsun bizim olsun. O değil, o futbol maçı ile alakalı. 3 kuruş olsun, pembe olsun muydu, kırmızı olsun mu? Neydi o ya, bir şey vardı. Hatırlayanlar arkadaşlar. Neyse, kırmızı rengin aşk ve psikoloji üzerindeki şaşırtıcı etkileri. Yani erkekler üzerinde. Oho. Dur evladım. Etkilerini az çok. Şimdi biliyoruz onları, oturup konuşmaya gerek yok. Yani konuşabiliriz uzun uzun ama daha geç saatte bir yayın yaparsak. Bakın, renklerin duygularımız, algılarımız, ruhsal ve fiziksel sağlığımız üzerinde büyük etkisi var. Evet, işte bu bütün bu şeyi bozuyor bu. Kırmızı yani duygularımızı, algılarımızı, ruhsal ve fiziksel sağlığımızı darma duman ediyor, tarumar ediyor. Böyle bir özelliği var. Kırmızı rengin psikolojik etkileri demiş. Bak, kadınlar çok seviyor kırmızı giymeyi. Bizde de mesela, hatta bununla ilgili şey de vardı. Bir haberde okumuştuk programda. Erkekler de kırmızı giysin, işte etkileri şöyle bir, hani öyle böyle değil diye. Ama bizde çok olmuyor. Biz mesela nedir işte, hani desteklemek amacıyla belki biraz kırmızı. Yani komple mesela kırmızı giyinen erkek bulamazsın. Nedir kompleden kastımız? İşte gömlektir, tişörttür, ondan sonra kazaktır vesaire. Bunları bulamazsın ama kadınlarda komple baştan aşağı kırmızı bulabiliyorsun. Bizde olmuyor efendim bu erkeklere. Sırıtıyoruz çünkü. Yani kötü sırıtıyoruz. Tamam, hani kırmızının elbette kadınları da etkileyen tarafı var ama erkeklerin etkilendiği şekilde olmuyor o. Bak, kırmızı rengin psikolojik etkileri demiş. Uzun dalga boyu sayesinde. Kırmızı, bak, kırmızı uzun dalga boyu. Renk tayfındaki en görünür renklerden biridir diyor. İnsanların dikkatini anında çekme yeteneği. İnsanları yaklaşan tehlikeye karşı uyarmak için sıklıkla kullanılmasının nedenidir demiş.

Renk psikolojisinde kırmızı herhangi bir rengin en güçlü duygularını kışkırtır. Sadede gel abi. Bizim hani ilgimizi çeken kısma gel. Yeşil ve mavi gibi soğuk renkler genellikle huzur ve sakinleştirici olarak kabul edilirken kırmızı renklerin en sıcak ve en çelişkili olarak kabul edildiği varsayılıyor. Bir de şu da var, kavga rengidir mesela. Kırmızının böyle bir tarafı da var. Hani kavgaya meyilli renk, yani sadece mesela nasıl derler iştah açan. Ondan sonra hani karşı tarafı çok çekici gösteren tarafının yanında aynı zamanda şey tarafı da var. İşte mesela kavga çıkartmak istiyorsan evde kırmızı tavsiye ediliyor uzmanlar tarafından. Kırmızı renk bazı duygu ve nitelikleri uyarabilir, onları yükseltebilir. Evet, o kısım biraz sıkıntılı olabiliyor. İlginç bir şekilde aşkın rengi olan kırmızı aslında insanlar tarafından olumsuz, tehlike taşıyan duygularla ilişkilendirme eğilimindedir. Bunu yapanlar terbiyesiz bence. Yani aşkın rengi olmak varken efendim onu kalkıp da tehlike taşıyan duygularla ilişkilendirmeye çalışanlar bence terbiyesiz. Hiç bence olmasın yani o. İlginç bir şekilde aşkın rengi olan kırmızı aslında insanlar tarafından olumsuz, tehlike taşıyan duygularla ilişkilendirme eğilimindedir. Bunun nedeni ateşin, kanın ve bazen de zehirli veya tehlikeli hayvanların rengi olması olabilir diyor. Kırmızının insanlar üzerindeki etkilerini keşfedin demiş. Demiş ki keşfettik. Ha, aşk, heyecan ve şehvet diyor. Bu fon yüzünü değiştirelim bence. Bak, araştırmalar kırmızıya maruz kalmanın veya kırmızı giymenin aşağıdaki fiziksel etkilerden bazılarına neden olabileceğini gösteriyor demiş. Yüksek kan basıncı, gelişmiş metabolizma, artan kalp hızı, artan solunum hızı. Evet, daha çok son efendim, son iki madde. Tüm bu fizyolojik değişiklikler doğal olarak enerji seviyelerinizin yükselmesine neden olur demiş. Rengin metabolizmanızı hızlandırarak iştahınızı da arttırdığı biliniyor. Bu yüzden restoranlarda kırmızı bu kadar popüler bir renk demiş. Yani biz restorandakine çok şey yapmıyoruz be abi. Bak, kırmızı uyarıcı bir sinyalden daha çok fazlası diyor. Tutkuyla da eş anlamlıdır. Hoşuna gitti, alkışa geçiyor. Aşk havadayken renk de kırmızıdır. Ben bugün laciverte yakın. Ondan demek ki hiç bak burada aşk meş yok havada. İşte Kenan Doğulu'nun şarkısı var ya, havada aşk kokusu var diye, efendim yok bende o. Şehvet ve arzu duygularını uyandırmak için kullanılan bu yakut renk tonu baştan çıkarıcılığıyla cezbeder diyor. Efendim programın bundan sonrasını dinlemek için lütfen premium üye olmak kısmını. Seksi ve feminen arasında bir denge kurmak için kırmızı asla hedefi kaçırmaz demiş. Bak, dudaklara sürüldüğünde daha çekici ve göz alıcı hale gelir. Bunu bir erkekler için demiyor. Yani bunu sevgili erkekler, biz uyarlamayalım efendim. Biz değil o. Başka bir şey var mı? İlham ve enerji verir demiş mesela. Daha mutlu bir notta kırmızı aynı zamanda pozitifliğe de karşılık gelir. Aslında kırmızı rengi görmek harekete geçmeniz için bize ilham verebilir demiş. Kırmızının karanlık yüzü de yok değil. Kırmızının karanlık yüzü, bak, kültürler arasında insanlar sezgisel olarak kırmızıyı öfke kavramıyla ilişkilendirir. Bu ilişki birçok insanın kızgın olduklarında artan kan akışından dolayı yüzlerinin kızardığı düşünülürse mantıklıdır diyor. Dedik ya, bak işte şey kavga çıkarmak istiyorsanız evde falan işe yarar diye. Kırmızı renk bu nedenle ortama ve psikolojinize göre üzüntü ve yenilgi duygularını tetikleyebilir demiş. Gerçi biz son bölümlerle çok fazla ilgilenmiyoruz. Yani hani kırmızı dendiği zaman kimsenin aklına hani karanlık yüzü falan gelmiyor. Ya da mesela atıyorum bir erkek olarak hani kırmızı giyen bir kadın gördüğümüz zaman bunun karanlık yüzü nedir acaba diye ben merak edenin bugüne kadar olduğunu sanmıyorum. Şimdi açık konuşmak gerekirse. O yüzden biz mesela nedir, bak, ilham ve enerji verir kısmına ilgi duyuyoruz.
Bir de aşk, heyecan ve şehvet konusunda evet iddialı renk midir dersen iddialıdır. Bunun aksini söyleyen zaten gitsin buradan. Yani durum böyle bir tarafı da var yani. O yüzden lacivert falan giyin, stres yaşamayın. Hiç bak, hiç gerginliği yok, gayet normal.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, paf, yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
8: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Bora Duran. Serdar Ortaç şarkılarından ismi lazım değil radyonuzda. Hanımlar beyler, Namütün Ayı Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, astroloji dünyasına bir giriş yapacağız. Bu burçlar çok çekingen denmiş. Flört etmekten korkuyorlar diyor. Yalnız enteresan olan bir şey var arkadaş. Bu defa Koç burcu yok. Hani burada da Koç burcu var diyecektim. Gerçi şey var mesela, Oğlak var. Oğlak da iyi flört edenlerden diye yazıyordu başka bir haberde. Burada da var hemen. Yani iyi flört ediyor ama diğer taraftan utanıyor da diyebiliriz. Bakınız, bu burçlar çok çekingen denmiş. Eğer hani hoşlandığınız kişi bu burçlardan biri ise ya da siz bu burçlardan birine sahipseniz bu iş zor diyor. Şöyle bir şey söyleyeyim, evet ben bu burçlardan birine sahibim. Flört etmekten utanıyorlar demiş. İlk burcumuz efendim Oğlak burcu. Oğlak burçları çok zekidir ve kararlılığı hep keskindir demiş. Espri yetenekleri çok gelişmiş olur. En kötü anınızda bile tamam geç bunları, sadede gel. Ancak diyor Oğlak burçları bu özelliklerinin yanında çok utangaçtır. Arkadaş bak, hem zekisin, hem espri yeteneğin gelişmiş, hem kararlısın. Sevgilini en kötü anda bile güldürebiliyorsun ama utangaçsın. Bana hiç samimi gelmedi bu. Oğlak burçları iş konuları dışında kimseyle rahat rahat konuşamaz demiş mesela. Sevdikleri insanla yüz yüze geldiklerinde kendilerini yiyip bitirirler. Utanıyor. Efendim uzun zamandır bak bu burç haberlerinde biz yer almıyorduk kovalar olarak. Nihayet biz de yerimizi aldık ama ulan burada da yer alınmaz ki ya. Yani yer vere vere burada mı yer verdiniz yani? En utangaç burçlar sırasında listesinde ikinci sırada kova burcu var efendim. Ay ben utanırım. Ne öyle yan yana geliyorsun el ele diz dize. Konuşamam ki. Kova burcu olanlar da oğlak burcu gibi flört etme konusunda başarılı olamazlar diyor. Ondan sonra vay sen niye yalnızsın? Vay hayatında kimse yok mu falan, bana bir daha bu sorularla gelmeyin. Oğlum utanıyoruz işte ya, bakma sen burada konuştuğumuzda. Ben kız göreyim şekilden şekile giriyorum. Ben evet. Kova burçları sosyalleşmeyi ve yeni insanları tanımayı çok sever demiş. Ancak flört etmek onlara sevimsiz gelebilir. Eşin heyecanı kaçıyor flörte girdiğin zaman. Herkese karşı arkadaşça yaklaşabilirler diyor. Kova burçları farklı fikirleri ve konuşma tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Yok mu oğlum? Ancak bulundukları yerden hemen sıkılabilir ve oradan uzaklaşabilirler diyor. Neden? Başka mesela bir heyecanlı yer daha varsa diye. Hani buradayız tamam heyecanlı ama hani mesela daha heyecanlısı yok mu? Hani en heyecanlısı bu olmamalı deyip bulunduğumuz yerden uzaklaşabiliyoruz. Anında satış. Üçüncü utangaç burcumuz efendim. Flört etmekten utanan üçüncü burcumuz Yengeç burcu. Bu burçlardan olanlar el kaldırsın. Yengeç burcu olanların çok duygusal ve hassas bir kalpleri vardır. Çok romantik. Flört etmeye çalışırken birdenbire çok duygusallaşabilirler diyor. Duygularını çok yoğun yaşadığı için kendisini garip hisseder. Ulan bu kadar duyguda yoğun yaşanmaz deyip. Yengeç burcu olanlar başkalarının kalbini kırmaktan da çok korkar. Sırf bak ondan dolayı flört etmiyor ya. Ya şimdi seninle flört ederiz ama kırarım ben seni bak. Bu sebeple olabildiğince dikkatli davranır. Yengeç burçları genellikle çok aşık olduğunda hayatına birini dahil eder. Yani sevgili arkadaşlar, peşinde koştuğunuz kişi yengeç burcuysa onun size evet diyebilmesi için çok çok çok çok çok aşık etmeniz gerekiyor. Nasıl yaparsınız bilmiyorum. Ha, onunla ilgili biz programda flört tekniklerinden bahsettik. Onları kullanacaksınız artık yani. Bir diğer burç yok artık, boğa burcu. Bak boğa burcu da efendim çok çekingen ve flört etmekten utanan burçlar listesinde 4. sırada, son sırada. Boğa burçlarının çok, ama bununla şey de vardı böyle, hani iyi burçlar arasında falan da yer alıyordu boğa burcu, onu da biliyorum ben. Boğa burçlarının çok farklı yaklaşımları vardır. Boğa burcu olanlar genellikle geleneksel insanlar olurlar diyor. Bu sebeple tanıştıkları kişilere doğrudan yaklaşmazlar. Hani görücü usulüyle yaklaşacak.
Mesela nedir? Senin bir sevgilin var. Hemen efendim boğa burcu bir arkadaşın yanına yaklaşıyor ve ilk soruyu soruyor sana mesela. Arkadaşı var mı? Demek ki bu soruyu en çok kullananlar boğa burcu oluyor. Bunun yerine yavaş yavaş bilgiler toplayarak ve tanıyarak ilerler. O sırada yalnız abi kızı kapmasınlar bak. Sen hani bilgi toplayacağım derken hakkında. Boğa burçları her anlamda mesafeli olduğu için hemen herkese samimiyet kuramaz. Bu sebeple ilişkilerine başlaması ve hayatına birini dahil etmesi zaman alır demiş. Bak, balık, aslan, akrep ve koç. Flört etme konusunda harikadır diyor. Hiç hani bana mısın? Lan balık nasıl harika ya? Balığın ağlıyor olması lazım o sırada. Balık ne flörte? Hani flörte başladım ağlarım ben deyip. Terazi, yay ve başak burçlarının hisleri karşısındaki kişiye bağlı olarak değişiklik gösterebilir diyor. Hani flört eder ama diyor yani bir karşıya da bir bakar hani olur mu, gideri var mı diye. Hani boşa da kürek sallamayalım deyip. Terazi, yay ve başak burcu da bu şekilde listelenmiş arkadaşlar.

Yılların şarkısı Tan Aşk Kervanı radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bakınız, çakarlı trafik magandası gözaltına alındı demiş. Bir de bunlar var ya trafikte, çakarlı magandalar. Yani kanunen hangi araçların çakar kullanması gerektiği belli. Nedir işte, hani şey falan biliyoruz zaten, polistir, ambulanstır, işte itfaiyedir, jandarma. Hani onları zaten hepimiz biliyoruz. Bir de mesela işte resmi araçlarla ilgili, hani hepsinin değil de bazılarını mesela çakar takabiliyorlar. Onları biliyoruz ama normalde mesela sen onu çok rahat taktırabiliyorsun gidip de. Bir de öyle bir taraf var. Çakar taktırınca ne oluyor onu anlamıyorum. Bir aralar çok modaydı, pek çok araçta vardı bu. Sonrasında cezalar yazılmaya başlanınca düştü falan. Mesela herhalde şey, yolda üstünlük kurmak için falan yapılıyor. Şimdi arabaya bakıyorsun, plaka resmi değil. Mesela ben açıkçası resmi bir plaka olmadığı zaman ya da hani onun resmi bir araç olduğunu anlamama sebep olabilecek herhangi bir emare yoksa ben yol vermiyorum mesela. Bana ne, geç, sağdan mı geçiyorsun, soldan mı geçiyorsun, ne yapıyorsan. Yani yol vermiyorum derken hani önüm boşsa ve ben sol şeridi işgal ediyorsam tabii ki arkamdaki araç benden hızlı geliyorsa ona yol veriyorum. O ayrı bir şey de. Zaten hani şey, gereksiz yere sol şeridi de işgal etmem. Hani bulunduğum şeritle alakalı diyeyim daha doğrusu. Ama trafik yoğun, sende bir şey yok. Öyle çakar yapmışsın, geliyorsun. Plaka normal plaka, araçta herhangi bir şekilde resmi olduğuna dair, görevli olduğuna da mesela belki gizli bir şey olabilir, o ayrı bir şey ama o da tombala artık yani. Ona da yapacak bir şey yok. Bak, İstanbul'da kullandığı araca çakar takarak tehlikeli manevralar yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren trafik magandası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındı. Bu güzel. Buna öyle bir ceza yapıştıracaksın ki bir daha bırak çakar kullanmayı, çakarlı araç gördüğü zaman yolunu değiştirecek. Bak abimiz ne kadar güzel, rahat, çakarı takmış, seyir halindeyken tehlikeli manevralar yapıyor. Çakarlıyım ben abi, yaparım yani. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürüyor araç ve polis tabii ki doğal olarak gözaltına alıyor BC'yi. BC isimli trafik magandasına ve aracın sahibine karayolları trafik kanununun ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak ve görüşü engelleyecek süs, aksesuar, film, cam kullanmak maddelerinden idari para cezası kesildi denmiş. Araçtaki çakar tertibatı söktürüldü deniyor. Dediğim gibi yani bu ceza az. Bu ceza çok az. Yani bu ceza o kişileri çok fazla yıldırmaz. Ki yıldırmıyor da zaten. Bir de mesela bunu şeyin de yapmak lazım. Hani kim, şimdi ben kalkıp da gidip bir dükkandan böyle bir teçhizat alıp bunu takamam. Yani o yeteneğim yok. Olsa zaten o işi yapıyor olurdu. Bir de mesela bu dükkanlara da arkadaş sattın mı, o zaman ver cezayı. Hani böyle normal vatandaşa satıyorsan ver cezayı. Onun da mesela ceza yemesi lazım bence. Hani ben sattım, bana ne arkadaş, olmaz. Burada mesela arabayı komple söktüreceksin. Hani arabadaki çakarı değil. Arabayı komple söktüreceksin bütün civatalara kadar. Şey nedir işte, tehlikeli manevra yapıyor, trafiği güvenliğini riske atıyor falan filan. Hayır, o cinayete teşebbüstür bence. Ben hep onu söylerim yani. Trafiği riske atmak değil arkadaş. Ona o gözle bakmayacaksın. O cinayete teşebbüstür. Neden? Sen mesela işte nedir bu belli, makas falan atıyordur, sağdan soldan falan geçiyordur. O sırada mesela bu manevrayı yaptığı aracın sürücüsünün paniklediğini bir düşün. Olabilir, ihtimal dahilinde. Özellikle bir de yeni sürücüyse daha çok ihtimal dahilinde. Hani acemi demeyelim ama yeni sürücüyse daha çok ihtimal dahilinde. Paniklediğini ve ne bileyim bariyerlere çarptığını, hayatını kaybettiğini düşün. Onu ne yapacağız? İllaki ölmesi mi gerekiyor yani? O yüzden diyorum, bu hareketleri sadece trafik güvenliğini işte riske atar, riske atan diye ya da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şeklinde değil. Bence bunun değişmesi gerekiyor. Cinayete teşebbüs olarak İnceleyeceksin, ona göre ceza vereceksin. Bir daha yapabiliyorlar mı? Seni...

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Allah Allah. Melisa Şirin, Tanrı'dan diledim radyonuzdaydı. Hoppa. Nijerya, sen ne yapıyorsun ya? Nijerya, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya dava açtı diyor. Niye ki direkt erişimi engelli? Nijerya hükümeti Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya ülkede onaylanmamış reklam ürünleri sunmakla suçlayarak dava açtı. Oğlum siz de en azından onaylanmamış reklam ürünlerini sunuyor. Bizde ne dolandırıcılıklar yayınlanıyor orada. Bak bir sürü mesela ilan sayfası görürsün falan filan. Bak onlara göz at. Yok yani öyle ürün. Adamlar olmayan ürünü satıyor bizde. Onaylanmamışı bırak, olmayan ürünü satıyor. Daha da enteresanı söyleyeyim, bizimkiler olmayan ürünü satın alıyor. Sen ne sanıyorsun ooo? Nijerya Reklam Düzenleme Konseyi'nden yapılan açıklamada ülke pazarlarındaki Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki reklamların...
1: Saat 11.
2: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımızın ve e-ihracatçılarımızın Avrupa Birliği pazarındaki rekabet gücünü koruyacak, Gümrük Birliği'nin sağladığı kazanımları güçlendirecek ve sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlayacak tüm girişimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Ankara Valiliği NATO tedbirleri kapsamında yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar şehir içine girişine izin verilmeyeceğini duyurdu. RATEM tarafından geliştirilen yeni içerik ve otomasyon platformu RTÜ'ye düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Yazılımın yerel, bölgesel ve ulusal yayın kuruluşlarının operasyonel verimliliğini arttırması, maliyetlerini düşürmesi ve modern internet altyapısıyla yayıncılara teknolojik destek sağlaması hedefleniyor. Toplantıda dijital dönüşüm projeleri ve ortak çalışmalar da ele alındı. Tıbbi bitki çayları hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile birlikte tıbbi bitki çaylarının üretimi, ruhsatlandırılması ve satılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Ürünlerin yalnızca eczaneler aracılığıyla vatandaşlara sunulması sağlanarak güvenli erişime arttırıldı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi.
3: Spor. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili Kulüp, 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, 1 bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in, batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

Derya Ulu, Canavar Radyonuz'daydı. Namık Tunay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve şimdi Aydın Kurtoğlu radyonuzda. Yak. Ne kadar

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için

Define avcıları, define aranır biliyorsunuz. Ben bulunuyor mu bulunmuyor mu bilmiyorum ama bulanlar var demek ki. Yani zaman zaman haberleri çıkıyor. Buna bayağı mesela vakit harcayan var falan filan. Normalde yasak tabii. Bulduğun zaman hani eğer böyle bir şey bulduysan teslim etmen gerekiyor. Ha onun ödülü müdürü bir şeyleri var, o ayrı bir şey. Onları bilmiyorum daha doğrusu detaylarını da. Tabii bu iş genel olarak kaçak yapılıyor. Hani biz şey yapalım, define bulalım hemen polise teslim edelim kafasıyla yapılmıyor. Hani define bulalım biz onu bir şekilde okuturuz kafasıyla. Şimdi bunlar bulmuşlar Muş'ta. Muş'ta bir arazide kazı yapan define avcısı iki arkadaş Roma dönemine ait sikke, bilezik ve heykeller buldu. Ganimet bayağı yüksek. Tarihi eserleri alarak İstanbul Güngören'e getiriyorlar. Nedir işte az önce dediğimiz olay, okutmak için. Hani dedim doğrusu ne mesela nedir bunu? Hani devletin ilgili kurumuna teslim etmektir. Ama onun için yapılmıyor. Mesela arama esnasında yakalansalar şey onu diyebilirler. Ya biz hani yapıyoruz duyduk böyle bir şey ama zaten devlete verecektik diye. Böyle bir savunma yapabilirler. O ayrı, bunu da kimse yemez tabii de. Neyse. Tarihi eserleri alarak İstanbul Güngören'e getiren iki arkadaştan biri paylaşım konusunda anlaşmazlık yaşanınca nedir mesela hani yarı yarıya anlaşırsın veya işte atıyorum birisi artık yaptığı işe göre mesela daha fazla pay isteyebilir. Hani nedir 1/3 benim 1/1 senin diyebilir mesela veya en baştan bu şekilde anlaşabilir. Hani bak böyle böyle bir define varmış, haritasını buldum. İşte ekip falan var, gel beraber yapalım bu işi. Ben 1/3 alayım sen 1/1 al mesela olabilir falan filan. Hani kendi aralarında

anlaşmış olmaları gerekiyordu. Anlaşamamışlar. İki arkadaştan biri paylaşım konusunda anlaşmazlık yaşanınca emniyete giderek şikayette bulundu. Acaba ne düşündü şikayette bulunurken? Polisler devreye girecek. Bilader, siz burada paylaşımı yanlış yapmışsınız. Tamamıyla ikiye bölün bakayım. Yarı yarıya paylaşacaksınız, bunu mu demesini bekliyordu mesela polislerin? Emniyete giderek şikayeti bulundu. Gün gören asayiş büro amirliği ekipleri iş yerindeki havalandırma boşluğunda gizlenen tarihi eserlere el koyarak 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Vallahi arama yapıyor polis. Ondan sonra gizli bölmede buluyor. Videosuna bakıyorum. Baya baya göreceksiniz ama yani neler neler var içinde. Lan insan anlaşamaz mı ya burada? Ondan sonra tabii doğal olarak işin sonu, son fotoğraf asayişte çekilen fotoğraf oluyor. Daha önce de bir kere böyle bir şey, farklı benzer bir olay yaşanmıştı hatırlıyorum. Programda da yer vermiştik hatta. Yine böyle bir paylaşamama durumunda biri ihbarda bulunmuştu. Efendim buldukları define ile beraber bunlar... Tabii o haberde de yine çok iyi hatırlıyorum. Doğal olarak ihbarda bulunan da gözaltına alınmıştı.

Efendim Türk filmi tadında hazırladığımız namütenayi muhabbet devam ediyor tüm duygusallığıyla. Bahadır Tatlıöz Çiçek radyonuzdaydı. Çiçek Abbas. Hey gidi hey. Filmini de mutlaka izleyin. Efendim Türk filmlerinden Harry Potter'a geçiyoruz. Şunu sormak isterim. Aranızda Harry Potter'ı serisini izlememiş olan var mı? Vallahi bunu çok merak ediyorum. Ben hiç izlemedim. A'sı B'si yok. Hakikaten izlemedim. Yani çevremde bir sürü arkadaş Harry de Potter, Harry de Potter derken bir baktım hiç sarmadı. Bu tamam, bu şey değil bakın, hani film kötü demiyorum asla, öyle bir şey haddim yok. Ama bana uymadı. Yani izlemek zorundayım, izlemedim ya. Bak Yüzüklerin Efendisi de mesela defalarca izledim Yüzüklerin Efendisi'ni. Onu mesela bir ara şey yapıyordum. Aa yine yapabilirim aslında. Mesela bazı pazar günleri yılda bir veya iki defa yapardım onu. Yüzüklerin Efendisi günü. Vallahi hiç böyle plan falan hazırlamazdım. Yani dışarı çıkma planı falan filan kurmazdım. Otururdum evde. Seri 1, 2, 3 ard arda. Tabii eve önce bir yığınak yaparım. Hani nedir, yiyecektir, içecektir, neyse artık. Mısır cipsi. Vallahi bunu yani yılda bir veya iki defa, yani iki defa oluyordu. Yapardım mutlaka bir pazar günü ayırıp. Yüzüklerin Efendisi günü, ama Harry Potter mesela o şeyi vermedi bana. O tadı vermedi açıkçası. Neyse, önemli değil bu. Bakınız, önemli olan şu. Harry Potter'ın görünmezlik pelerini gerçek oluyor demiş. Giyiyorsun, görünmezsin abi. Çok güzel bir şey bence. Ya insan neler düşünür ki o an? O düşün, görünmezlik pelerini şurada askıda duruyor mesela. Çıkarken haydi arkadaşlar görüşürüz diyorsun, giyiyorsun, yoksun. İstediğin yere git bir daha. Harry Potter serisindeki görünmezlik pelerini gerçek olabilir demiş. Fütürist giyim markası Wolbeck görünmezlik pelerininin önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde satın alınmaya hazır olacağına inanıyor. Abi inanmayın, yapıyorsan yap ya. Böyle inanıyoruz falan filan deyince benim bütün heves gidiyor. İngiliz fütürist giyim markası kurucu ortağı Steve Tidball, Harry Potter hayranlarının imrenerek hayal ettiği görünmezlik pelerininin yakın gelecekte satışa çıkacağını söyledi. Düşün, gidiyorsun, alıyorsun. Tabii alırken önce herhalde bir araman gerekiyor mağazada. Hani nerede olduğunu bulabilmen için. Diyorsun mesela, görünmezlik pelerini geldi mi? Geldi efendim, vitrinde. Göremiyorum. Efendim vitrinde işte. Göremiyorum. Zaten görememen lazım işte. Onu zeki insanlar görür. Şirketi yöneten erkek kardeşim ve ben temelde büyük çocuklarız demiş. Çocukken bize görünmezlik sözü verildi ama onun yerine 140 karakterlik tweetler aldık. Bu yüzden gelecek için tasarlamaya başladık. İki kardeş 42 parça grafenden, dünyanın en iletken malzemesi demiş. Oluşan ve bir mikro bilgisayar aracılığıyla ayrı ayrı kontrol edilebilen bir termal kamuflaj ceketi yarattılar. Yamaları çevreleriyle aynı seviyede termal radyasyona sahip olacak şekilde programlayıp kızılötesi kameralar için görünmez hale gelmesini sağladılar. Ya kızılötesi kameralar için mi? Ya ben mesela onu yolda giydiğim zaman millet görecek mi beni? Oğlum bütün hayaller gitti yine ya. Koy çay, koy çay çay. Ya kahve var, tamam. Şey görse ne olur, beni görmese ne olur. Yani benim konuyla bir şeyim yok, alakam yok. Yani kızılötesi kameralar görse ne olur, görmese ne olur beni. Neyse, Tidball ceketin çıplak gözle görülmemesi için... Hah böyle gel bana. Bir adım daha ileri gitmenin fizik yasalarının ötesinde olmadığını söyledi diyor. Yani imkansız değil diyor. Hani zor ama başarırız diyor. 2008'den bu yana şirket gelecek yüzyılda dünyanın karşı karşıya olduğu kaynak kıtlığı, iklim değişikliği ve uzay kolonizasyonu gibi sorunlar için giysiler üretiyor. Artık bilim kurgu değil demiş. Prototip giyilebilir termal kamuflajın uygulanabilirliğini ilk kez kanıtlıyor. Görünmezlik pelerini kavramı artık bilim kurgu değil denmiş. Düşün mesela, aldın geziyorsun.
AVM'ye giriyorsun mesela, kapıda cay cay ötüyorsun ama kimse seni görmüyor. Arkadaş hiçbir şey olmasa kesinlikle bir şey var deyip. İnsan neler yapmaz ki, görünmezlik pelerini takıyorsun, giyiyorsun, yoksun, görünmüyorsun. Nerelere gidersin mesela, nerelerde gezersin? Düşün, sıfır risk ya, hiç riski yok. Yıllar önce bir bizi şeyle kandırmışlardı. Biz o zamanlarda ilkokuldaydık, öyle hatırlıyorum tabii, ilkokul. Michael Jackson'ın güneş gözlüğünün, hep onun bir tane vardır ya gözlüğü. Taktığın zaman insanları çıplak gösteriyor diye. Lan çocuğuz. O zaman mesela buna inandırmışlardı bizi. Biz baya baya ciddi ciddi mahalle çocukları olarak buna inanıyorduk. Anlatanlar da büyükler yani, o zaman liseye gidenler falan. Abi diyorlardı Michael şeyde, ve yurt dışında satılıyormuş mesela onlar. Biri öyle diyordu. Var diyor, bizim Almanya'da işte teyze oğlu hala oğlu falan var diyor, almış getirecek diyor. Vallahi böyle sohbetler olurdu. Takıyorsun abi gözlüğü, karşındaki herkesi çıplak görüyorsun. Vay deme be. Herkesi mi? Vallahi herkesi. Biz yıllarca buna inandık, bu şekilde büyüdük. Ondandır güneş gözlüğü takışımda hala, taktığımda hala yüzümde bir kızarma oluşur. Çok da kullanmamaya çalışırım. Hayır, göz sağlığıyla alakalı değil. Çevre yanlış anlamasın diye. Oo, güneş gözlüğü takmışsın, geziyorsun. Yok bu oğlum, öyle değil o. Hep böyle bir şey olur yani, aklıma gelir benim o güneş gözlüğü taktığım zamanlarda. Hep böyle oyalandık, böyle kandırıldık işte.

0: günlerin merkezine masa başında da söyledi
1: bu. Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
3: Reklam.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
5: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Reklam.
6: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Hande Ünsal'ı Seni Sever Miydim radyonuzdaydı. Namutunay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir efendim günün bu saatinde. Ve sosyal medyadan bizleri, radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Bunu da hemen hatırlatalım sizlere. Ve Aynur Aydın şimdi radyonuzda. Salla.

Banu Parlak, Narin Yarim radyonuzdaydı. Sosyal medya ünlülerinden ne oldu artık herhalde? O ün bitti mi, ne oldu? Videolar falan silindi mi? Bir de sosyal medyanın böyle tarafı var tabii mesela. Şey vardı, bir söz vardı. O geldi aklıma. Komünizm, neydi? Komünizm parayı bulana kadar. Feminizm kocayı bulana kadar diye. Bir söz, bunu bilirsiniz mutlaka. Sosyal medya paylaşımları da yine kocayı bulana kadar ya da ya eşi bulana kadar diyeyim, yani erkekler de buna dahil. Eşi bulana kadar diyelim, burada cinsiyet durumu olmasın. Ama böyle yani, bakın mesela pek çok sosyal medyada fırtına gibi esen isme bakıyorsun. Sonra böyle sevgili mevgili bulunca falan hop o videolar gidiyor. İşte bunu yapma. Yapacaksan hiç o videoları çekme. Çektiysen de silme yani. Çünkü seni o kişi o şekilde, o halinde biliyor, o halinde görüyor yani. Böyle enteresan bir şey var. Ha, bunu Banu Parlak için söylemiyorum, ayrı bir şey de. Bizde var ama böyle bir şey yani. Böyle bir tarz. Efendim bakın, ya niye mevsim itibariyle mi bu haberler çıkıyor? Bu da bilimsel. Aldatan erkeklerin söylediği yalanlar demiştik, hatırlıyorsunuzdur. Bu defa efendim aldatan erkekleri ele veren işaretler demiş yine. Ve ben yine bu konuya muhalif oluyorum. Niye sadece aldatan erkekler? Yani artık günümüzde oran net olarak %50'ye %50 iken... Önceden mesela nedir? Sadece erkeklerin mevzular biliniyordu. Ondan dolayı erkeklerin oran yüksekti. Ama ben hep aynı şeyi söyledim. Hani cinsel tercihlerinde bir farklılık yoksa aldatmak için doğal olarak bir kadına ihtiyacı olacak. Hal böyle olunca zaten otomatik olarak esasında dengeliyor birbirini oranlar. Ama biz erkeklerin bu konuda adı çıkmış. Oysa ki masumuz. Neyse bakın. Nelere dikkat etmeliymişsiniz sevgili kadınlar? Aniden değişen davranışlar diyor. Biz erkekler olarak da buna dikkat edelim tabii. Hani böyle aniden değişen davranışlar falan varsa bunu hemen göstermeyelim. Yani bir davranış değişikliği durumu söz konusuysa nedir mesela? Bir bunda illaki başka bir kadın olmasına gerek yok. Aydınlanmışsındır. Bir yazı bile görmüş olsan, bir kitap okusan mesela... Çok enteresan, hani fikirlerini değiştirebilecek bir kitap, bir film. Bir aydınlanma yaşamış olsan dahi bunu hemen belirtme evde. Sonra sıkıntı olacak çünkü durum yani. Aynı evi paylaştığınız ve senelerdir birlikte olduğunuz insanı çok iyi tanırsınız diyor. Bu sebeple davranışlarındaki değişimleri gözlemlemek zor olmaz. Evliliğinizin ilk zamanlarında ilgisini ve sevgisini sizden eksik etmeyen partneriniz birden kaba ve anlayışsız birine dönüştüğünde... Ha, o heyecan bitmiştir ama illaki şey yapma ya. Şimdi kaba kısmına gelince, kabalık hep var olan bir şeydir. Sen bunu fark etmemişsindir. Yani sende de bir aydınlanma olmuştur bence. O esasla vardır yani. Hani kabalık birdenbire yüklenmez bir insana. Daha önceden vardır, sen görmemişsindir. Yani bir de bunu şey yapmayın. Mesela o çok enteresan bir romantizmdir. Hani evliliğin ilk günleri gibi beklemek diğer günleri de yanlış. Bu aşkın bittiği anlamına gelmez. Aşk devam eder. Ama işleyiş şekli değişir biraz. Çünkü neden? Artık hani sürekli berabersin zaten bir arkadaş yani. Hani sürekli beraber olduğun kişiden de böyle ay cicim ay bicim falan filan, o da sıkar bir süre sonra. Evliliğiniz ilk tamam, eşinizin ufacık isteklere bile karşılık vermemesi, o da ruhsuzmuş ama yani. Başka biri var fikrini akıllara getirebilir. Bu sebeple aldatıldığınızı anlamak istiyorsanız eşinizin davranışlarını iyi gözlemlemeniz gerekir diyor. Ve haber paragraf paragraf ilerliyor. Paragrafın altında çıkan reklamı söyleyeyim ben size. Ücretsiz flört et, hemen tanış. Adamlar ne reklamı koyacağını da biliyor. Bak, bir isim koymuş, 41 şu an online mesela. Arkadaşlar bir dakika, ben şu reklama bir tıklayıp geliyorum. İletişim sorunları diyor bir diğer madde.
Eşinizle iyi iletişim kurabildiğinizde evliliğinizi sorunsuz sürdürebilirsiniz. Ancak önceden konuşarak, empati kurarak ve birbirinizi dinleyerek kurduğunuz iletişim dili birden değiştiyse eşinizin aklında başka biri olabilir diyor. Bak hep eşiniz. Belki mesela bunun sebebi sen de olabilirsin, onu nereden biliyorsun? Bak bunu mesela konuşan hiç yok. Hep şey, bu ne oldu mesela? İletişim dili birden değişti, kesin başkası var. Bir bak bakalım aynaya, sen misin? Belki sende bir değişim var. Şimdi burada arkadaşlar bakın, tarafsız olmak lazım. Yani objektif yaklaşmak lazım. Hep karşı tarafa da yüklenmemek lazım. Bir aynaya bir bak sen kendine. Belki de değişim sendedir yani. Ben de ne savundum ha. Oysa şunu söyleyeyim diğer taraftan, bana ne ya? Dış sesimle savunuyorum. İç sesim hiç haberi uzatmıyor, direkt bana ne ya diyor geçiyor. Giyim tarzında radikal değişimler, işte bu biraz sıkıntı. İnsanların bakımlı olması, güzel giyinmesi ve iyi görünmesi önemlidir. Ancak yıllardır beraber olduğunuz eşiniz birden giyim tarzında radikal değişimler yapmaya başladıysa ondan şüphe duyabilirsiniz diyor. Şimdi bu konuda da erkeklere şunu söyleyeyim. Abi yaş mesela nedir, işte atıyorum 40 oldu. Ya şunu da yapmayın. Yani 40 ve üzeri, hatta 30 ve üzeri de diyebiliriz buna. Şu giyim tarzında kalkıp da böyle 20'li yaşlardaki Genç, özür dilerim. 20'li yaşlardaki gençlerin giyim tarzına da kendine uydurmaya çalışma yani ya. Hani yengenin beni aldatıyor mu acaba diye düşüncesinin oluşmasını bırak. Bak onu geç. Abi resmen düdük gibi görünüyorsun ya. Yaş olmuş 45, giyime bakıyorsun 22-23'lerle yarışıyor. Sen o değilsin artık, sen bir şey yap yani. Hani o şekilde gidiyorsun, belki böyle dikkat çekiyorsun ama komik bir halde dikkat çekiyorsun yani. Aniden, yazmış buraya da işte, aniden daha genç bir tarza sahip olmak ya da daha cool görünmek için harekete geçtiyse hayatında başka biri olabilir diyor. Yok bence o şekilde pek olmaz. Yani ne bileyim, o da şey olmaz yani, ne bileyim. Bak şöyle demiş, eşinizin sizi aldatıp aldatmadığını netleştirmek istiyorsanız son zamanlarda yaptığı alışveriş listelerine bir bakın diyor. Onları şey yapmıyorsun yani, fişi almazsın olur biter yani, fişi götürmezsin eve. Ekstrelerde de şey, ne bileyim, o evet. Nakit parayla efendim alışveriş yapmak suretiyle. Bahaneler üretmek demiş son olarak. Eşinizle ilişkinizin ya da evliliğinizin ilk zamanlarında çok sık vakit geçirirsiniz. Her anınızda beraber olup birlikte eğlenirsiniz. Ancak eşiniz sizden uzaklaştıysa ve sizinle vakit geçirmemek için bahaneler uydurmaya başladıysa sizi aldatıyor olabilir demiş. Biz zaten ama bak bir süre sonra mesela hani bu önerilerden de bir tanesidir. Hani 24 saati beraber geçirmek, herkes kendi aktivitesinde yapsın diye öneriler vardır mesela. Uzmanlar bu konuda söylerler. Tabii onların dediği değil bu. Hani onlar hani kendi özel bir takım şeyleriniz olsun derken bunu söylemiyor. Hani git başkasıyla gez falan demiyor yani. O da ayrı bir durum. Bunlarmış efendim, bakın eşiniz bahaneler üretmeye başladıysa, giyim tarzında radikal değişimler varsa, iletişim sorunları yaşıyorsanız ve aniden değişen davranışları varsa orada bir dur diyor, bir otur, bir soluklan diyor. Bir nefes al, bir o şekilde bir gözlemle bakalım ne çıkacak diyor.

0: Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Saat 12.
2: Reklam.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam.

Yasin Keleş, Neşet Baba Remix'i Gönül Dağı radyonuzdaydı. Efendim bakınız, 2000 euro paha biçilen vazo 7.7 milyon euroya satıldı. Oğlum nasıl başardınız bunu ya? Bu nasıl bir ticari beceridir? 2000 euro paha biçiliyor vazo ve 7.7 milyon liraya kadar çıkıyor fiyatı. Fransa merkezi müzayede evinde. Başlangıçta 2000 euro paha biçilen vazonun Paris'te düzenlenen müzayede de 7.7 milyon euroya satıldığı duyuruldu. Paraya bak ya. Vazo evet mutlaka önemlidir. Mutlaka sanatsal değeri yüksektir. Ama işte insanların da biraz tüketim çılgınlığı bunu gösteriyor yani. Müzayede evi tarafından verilen bilgide ailesinden yadigar kalan vazoya 2000 euro paha biçilen kadın, bizde de mesela aileden yadigar kalan vazo falan ama bizim cam böyle. Bizdekilerde işte maalesef mesela vazoların altına şey yazıyor, paşa parça falan yazıyor, o sıkıntı oluyor. Orada biraz hani bu paralara çıkmıyor. Müzayede yetkilileriyle temas kurarak Çin kültürüne ait Tianqiyu Ping tarzı vazonun satılmasını istemişti. Paris'te yapılan müzayede de vazo 7.7 milyon euro hararetli bir açık artırmanın ardından satıldı. Vazonun masrafları ile birlikte 9.121 milyon euro tuttuğu ayrıca belirtilmiş efendim. Masrafları ile beraber yani alan kişiyi o kadara kitlemişler. Mavi beyaz renkte üzerinde 9 vahşi ejderha ve bulutlar tasvir edilmiş. Bizde işte hep çiçek böcek var. Biz oradan kaybediyoruz. Bizim vazolara bak, hepsinde arkada çiçek böcek yani. Olmuyor çiçek böcek. Koy oraya ejderha mejderha, yap yani bir şey oraya. Vahşi ejderha ve bulutlar tasvir edilmiş Çin kültürüne ait Tianqiyu Ping tarzı vazonun müzayede evi tarafından bir uzmana gösterildiği ve uzmanınsa vazonun 20. yüzyıldan kalma olduğunu belirterek, aman çok da uzakmış ha, 1500 ila 2000 euro arasında bir fiyat biçtiği ifade edildi. Bak o yetkili kimse onu da, bir de uzman daha doğrusu, uzmanlığını falan alacaksın elden. Müzayede evi ise alıcıların vazonun 18. yüzyıldan kalma olduğuna inandıklarını belirtti. Abi 20. yüzyılda 1500 euroya veririz biz bunu size. Düzeltiyorum, 1500 euroya tabii. Çünkü 20 değil ya, bu 18'den ben ona 7 milyon veririm. Müzayede evi açıklamasında vazoyu satış için kataloglarına alınca Çinli alıcılar tarafından büyük ilgi gördüğünü ve bazı Çinli alıcıların bizzat vazoyu görmeye geldiğini kaydetmiş. Vazo telefonla bağlanan ve ismi açıklanmayan bir Çinli tarafından alınmış. 7 milyon. Vallahi çok iyi şey. Nasıl derler, çok iyi bir ticari zeka. Diyorum ya işte, o uzmanı falan hiç şey yapmayacaksın. O uzmanla görüşmeyeceksin bir daha. O uzmanın bütün uzmanlığını yok edeceksin, alacaksın yani.

0: Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Meteoroloji verilerine göre Türkiye'de sıcaklıklar artıyor. Batman 41 dereceyle zirvede, Tokat 35 dereceyle ilk 20'de yer aldı. Uzmanlar güneşten korunmayı öneriyor. Mısır'a giden tekstil firmaları

0: sık bağırarak yardım istiyor. Mahalle sakinleri rahatsız olurken bakıcısının ilgisizliği ve yetkililerin hareketsizliği vicdanları sızlatıyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Can, Beyşehir ilçesinde motosikletinin kayaya çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekipleri müdahale etti ancak Can hayatını kaybetti. Cenazesi ailesine teslim edildi. Haziran 2026'da Türkiye'de otomobil satışları %10,35 azalarak 83.978 oldu. Renault 15.412 satışla lider, Fiat ikinci, Volkswagen üçüncü sırada yer aldı. Tok 4.503 adet sattı. Spor. Anderson Talisca yeni sezon öncesi Fenerbahçe yönetiminden ayrılık için izin istedi. Hull City teklifini değerlendiriyor, maaş bütçesinde yer açılacak, resmi adımlar takip ediliyor. Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için 24 yaşındaki Arjantinli stoper Santiago Ramos Mingo'yu menajerler aracılığıyla teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kararına göre değerlendiriyor. Gençler Birliği Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu forvet hattına katmak istiyor. 26 yaşındaki oyuncu Çaykur Rizespor'dan döndü, Galatasaray kadrosunda düşünülmüyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 70 kuruştan, gram altınsa 6160 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 32 derece olacak. Sivas'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 31 derece. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 30 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
2: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

Aylin Yeşilova Karma ile radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu namütenahi show sona erdi.
2: Reklam. Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legnohome mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legnohome Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legnohome Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 kişi yakalandı. 844 kişi ise hududu geçemeden engellendi. Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle düzenlenen depremlerde sağlığın korunması deprem acil durum yönetimi yoluyla sağlık güvenliğinin güçlendirilmesine ilişkin DSÖ Bakanlar Konferansı'nda konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, afetlere müdahale kapasitemizi yerli ve milli teknolojilerle de güçlendiriyoruz. Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun sağlık alanındaki en önemli kazanımlarından biri olan Gökbey Ambulans Helikopterimizi tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik. En zorlu coğrafi şartlarda ve en sert iklim koşullarında görev yapabilen Gökbey ambulans helikopterlerimiz aynı anda iki hastaya yoğun bakım şartlarında müdahale edebilen uçan bir acil servis olarak afetlerde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine önemli katkı sağlayacaktır dedi. Radyolarda yayınlanan reklamların günlük yayın sayısını ve saatlerini doğrulanabilir şekilde raporlayacak yeni yazılım algoritması RATEM'in RTÜK ziyaretinde tanıtıldı. Veri tabanına dayalı sistemin reklam yayınlarının şeffaf biçimde takip edilmesini sağlaması amaçlanıyor. Toplantıda ayrıca Türkiye genelinde yayıncı buluşmalarının sürdürülmesi ve sektörde ortak projelerin hayata geçirilmesi yönünde mutabakata varıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito yönetim sistemiyle depozitosu olan ambalajlar makineleriyle ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının toplandığını duyurdu. Depozito yönetim sistemi verilerine göre 1 Temmuz'da Doğa Dijital uygulamasını yükleyen kullanıcı sayısı 649.244'e ulaştı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bölge güvenliği ABD'nin çekilmesi ve ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesiyle sağlanabilir dedi.
2: Spor. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili Kulüp, 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, bir bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Hafta sonu bir adım daha yaklaştığımız güzel bir perşembe günündeyiz. Sıcak havayı değerlendireceğimiz, yazın tadını çıkartacağımız, Temmuz'u hissedeceğimiz bu güzel perşembe gününde hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Önümüzde yine her zaman olduğu gibi dopdolu bir iki saat var. Yine gündemden uzaklaşacağız, yine haberdar olacağız. Bildiklerimizi belki tekrar edip hatırlayacağız ama bilmediklerimizi öğreneceğiz. Bugün yine dopdolu bir iki saat var önünüzde. Kulağınız bu frekansta tabii ki hayatın ritminde olsun. Ben Rania, mikrofon başındayım. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.

güzel şeylerden bahsedelim ki güzel şeyler gelsin hayatımıza. Kimse yokken kime sarılacağız? Kendimize tabii ki bundan bahsedeceğiz. Doğanın en güçlü terapisinden bahsedeceğiz. Bilim insanlarının yeni araştırması, ayrılığın sebebi genlerden geliyormuş. Bundan bahsedeceğiz. Artık az ye, kilo ver denkleminin çöktüğünü söylüyorlar. Detaylara gireceğiz. Uzun yola çıkarken tatile çıkacaklar için birkaç küçük tüyo vereceğim sizlere. Yine Müzik Magazin dünyasındaki en son haberler, en son dedikodular, yine en sevdiğiniz şarkılarla devam ediyoruz. Bugün de hayatın ritmini yakalamaya

sarılmanın iyi geldiğini biliyoruz. Peki etrafımızda kimse yoksa kime sarılacağız? Kendimize. Bu kadar basit. Gerçekten yapılan yeni bir araştırma diyor ki kendinize sarılmak da anksiyeteyi anlamlı düzeyde azaltabiliyor. Kendi kendinize de sarılabilirsiniz. Kimseye ihtiyacınız yok. Ama tabii sevdiğiniz bir insana sarılmanın da yerini tutabileceğini zannetmiyorum. Yine de etrafınızda sarılacak kimse yoksa bu araştırma kendinize sarılın diyor. Kendinize sarılmanın olumsuz duyguları azaltmakta fayda göstereceğini söylüyorlar. Hep birlikte deneyelim bakalım olumlu sonuçlar görecek miyiz?

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Reklam. Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Son yıllarda insanoğlu çok mutsuzlaşmaya başladı. Neden? Çünkü dünyayla, doğayla iç içe yaşamayı unutuyoruz. Dünyaya iyi davranmıyoruz. Dünyaya iyi davranalım ki o da bize iyi davransın. Misal her sabah erkenden kalkıp günün doğuşunu izlesiniz. Hadi her sabah olmazsa bile yine de uyanabildiğiniz zamanlarda gün doğumunu izlesiniz. Dünyanın en iyi terapilerinden bile daha iyi geliyor diyorlar. Her gün birkaç dakika bile izlemenin, gün doğumunu ya da gün batımını her gün birkaç dakika bile izlemenin hafızayı kuvvetlendirdiğini, kaygıyı azalttığını, kalbi koruduğunu söylüyorlar. En doğal yöntem bu. Bu yüzden gün erken başlayın, gün batımını izleyin ama günün, zamanın, dünyanın içinde yaşamaya bakın. Sanal dünyanın değil. Peki bugün günün doğuşunu kaçırdık belki ama merak etmeyin, gün her gün yeniden doğuyor. Yarın yeniden yakalayabilirsiniz.

Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Bizim zamanımızda, gençliğimizde diye başladığım cümleleri çok fazla sevmiyorum ama bizim zamanımızda, bizim genç olduğumuz böyle 20'li yaşların başında yaz aşkları vardı. Yaz aşkları yaşanırdı. Yazın yaşanır, yaz tatili bittiği vakit o da sona ererdi. Artık günümüz koşullarında yaz, kış, aşk fark etmiyor. O kadar kısa yaşıyorlar ki yaşadıkları duyguları. Bilim insanları bu ilişkileri bu kadar hızlı bitirmenin biraz da genlerle alakalı olabileceğini söylemişler. Eğitim seviyesi, yaşam memnuniyeti, bazı davranış eğilimlere bağlantılı genetik özelliklerin ilişkilerde istikrarı etkileyebildiğini söylemişler. Bir tek boşanma ya da ayrılık geni yok ama çevre, hayat koşulları, kişisel kararlar hala en belirleyici şeyler diyorlar ve ekliyorlar. Biraz da genlerden geliyor. Biraz da geçmişle alakalı. Bu yüzden karşınızdaki insanın nasıl biri olduğunu anlayabilmek için biraz da geçmişine şöyle bir bakmakta fayda var.

0: Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Uzun yıllarda kilo vermedeki en etkili yöntem az ye, kilo ver. Fakat yeni araştırmalar ezber bozmuşlar. Daha fazla yemek yemenin değil de yanlış besinler tüketmenin daha fazla kilo aldırdığını söylediler. Yıllardır az hareket etmenin, çok yemenin üzerinde durulsa da yeni bilimsel veriler bu tablonun biraz daha karmaşık olduğunu ortaya çıkartmış. Sürekli yüksek seyreden insülinin vücudumuzda yağ yakmak yerine depolama moduna vücudu sokabildiğini, kilo verme yönteminin sadece kalori hesaplamasıyla değil, insülin direnciyle de alakalı olduğunu, kas gücü karaciğer yağlanmasında gösterdiğini söylüyorlar. Bu yüzden sadece az yiyerek kilo vermeyeceksiniz. Bundan böyle vücudunuzdaki bazı değerleri kontrol ettirerek de kilo verebilecek ya da sağlıklı kalabileceksiniz. Unutmayın, ben de bir kez daha hatırlatmış olayım. Sadece az yiyerek kilo vermiyormuşuz.

Yazlık şarkılar deyince aklımıza gelen seslerden biri de Zeynep Salih, hiç şüphesiz müzik kariyerine bir kilometre taşı daha ekledi kendisi. Tarzıyla, tavrıyla, hit şarkılarıyla yıllardır adından söz ettiren başarılı sanatçı, merakla beklenen yeni şarkısı Yeniden ile sevenlerinin karşısına çıktı. Söz ve müziğinde Tamer Mustafa imzası olan, Gökberk Çırakoğlu imzasıyla düzenlemesi yapılan Yeniden şarkısı yazın dikkat çeken şarkılarından biri olacak, söylemedi demeyin. 4 Temmuz'da da önümüzdeki hafta sonu da İstanbul'da sahne alacak olan Zeynep Salih yeni şarkısı Yeniden'i ilk kez canlı olarak orada seslendirecek. Dinlemek isterseniz hem en yenileri hem de vazgeçemediğiniz hitleri dinliyoruz tabii ki. Hayatın ritminde olsun kulağınız.

0: Saat 14. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 32 derece olacak. Sivas'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 31 derece. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 30 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Meteoroloji verilerine göre Türkiye'de sıcaklıklar artıyor. Batman 41 dereceyle zirvede, Tokat 35 dereceyle ilk 20'de yer aldı. Uzmanlar güneşten korunmayı öneriyor. Mısır'a giden tekstil firmaları kalite krizine takılarak Türkiye'ye, özellikle Tokat'a geri dönme kararı aldı. Türk kalitesi ve hızının küresel pazarda önemi ortaya çıktı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Komedyen Deniz Göktaş, yurt dışı tatilinden dönerken havaalanında pasaport kontrolünde gözaltına alındı. Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma açıldı. Gösterisi YouTube'da milyonlarca izlendi. Ankara Valiliği 36. NATO zirvesi nedeniyle 6-9 Temmuz arasında bazı yolları kapatacak, ağır vasıta girişini yasaklayacak ve belirlenen güzergahlarda park yasağı uygulayacak. Vatandaşların tedbirlere uyması gerekiyor. Bağcılar Tem Otoyolu'nda kontrolsüz yan yola giren otomobil, motosiklete çarparak sürücüsünün yola savrulmasına neden oldu. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı. AK Parti milletvekilleri öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi TBMM'ye sundu. Aftan daha önce yararlanmayan öğrenciler faydalanacak. Askerlik yapanlar ve belirli suçlardan hükümlüler kapsam dışında kalacak. Alan değiştirme hakkı verilecek. ABD'de açıklanacak iş gücü raporu öncesi dolar istikrarlı seyrini koruyor. Dolar endeksi 101,4 civarında değişiklik gösterirken Fed Başkanı Kevin Warsh faiz artışında acele olmadığını belirtti. Piyasalar Eylül faiz artışını fiyatlıyor. Spor. Mauro Icardi'nin Galatasaray sözleşmesi sona erdi. Yenileme teklifi kabul edilmedi. İtalyan kulüpleriyle görüşen oyuncu menajeriyle iletişim sürdürülüyor. Galatasaray transferde kadroyu revize ederek Mauro Icardi'nin sözleşmesini uzatmayacak, Johan Duran'ı kiralayacak, genç Can Uzun'u kadroya katacak. Fenerbahçe sakatlanan Vedat Muriç sonrası 9 numara için Serhal Girasi transferinde Dortmund'a 35 milyon euro teklif sundu. Taleplerde yumuşama oldu, alternatifler Sörloth ve Watkins.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 70 kuruştan, gram altınsa 6172 lira 25 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi malum yaz aylarındayız. Eğer tatile çıkmayı düşünüyorsanız, uzun yola çıkmayı düşünüyorsanız birkaç küçük tavsiye vereceğim size. Bir kere gideceğiniz güzergahı incelemeniz gerekiyor. Yola çıkmadan önce mola vereceğiniz, dinleneceğiniz yerleri önceden belirleyin. Uykunuzu alın mutlaka yanınızda. Termoslarda suyunuz olsun çünkü malum hava sıcak, hemen ısınabiliyor sular. Sağlıklı beslenin, tatilde diyeti bozmayın, yolda da keza aynı şekilde. Yoruluyorsanız, sıkılıyorsanız sık sık mola verebilirsiniz. Fotoğraf çekmeyi de ihmal etmeyin, direksiyon başında değilseniz tabii ki. Molalarınızda etrafı da gezmeyi ihmal etmeyin. Bir de bence en önemlisi, bir müzik listesi hazırlayın. Ve bence yolculuğun en güzel tarafı o çok sevdiğiniz şarkılarla yolculuğa devam edebilmek. Konforlu, keyifli yolculuklarınız olsun. Tatiliniz güzel geçsin. Yola çıkanlar, tatile gidenler, tatilde olanlar, hali hazırda tatili gözetleyenler için.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda
2: eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın. Kaçırmayın.

çok hızlı yaşıyoruz hayatı. Biraz daha yavaşlamamız, biraz daha yavaş yaşamamız gerektiğini öğreneceğiz ama geç kalmadan öğrenelim. Yavaşlamanın giderek daha hızlı hareket ediyormuş gibi hissettiren bir dünyada dinginlik kazandırabileceğini söylüyor uzmanlar. Peki nasıl yavaşlayacağız? Telaşa kapılmadan nasıl yaşayacağız hayatı? Bir kere en önemlisi, hepimiz için gün 24 saat. Yoğun bir tempoda çalışmaya öncelik veren bir sistemdeyseniz eğer, bir kere o sistemden çıkış yapmayı deneyeceksiniz. O yoğun tempoda çalışmayacaksınız. Gereksiz stresten uzak kalacaksınız. Yavaşlamak her zaman hareket halinde olmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Özellikle iş yerinde biraz daha dingin bir iş yeri tercih edebiliriz. Fiziksel ve ruhsal sağlığa dikkat etme fırsatı da verecek yavaşlamak bize. Neyin önemli olduğunu da anlayacağız ve ona öncelik vereceğiz. Hayatta neye öncelik vereceğinize karar vermek de size kalmış. Zira kişisel bu seçimin yavaşlamanın en önemli adımı olduğunu söylüyorlar. Telefonunuzu kapatıp uzaklaştığınızda, sosyal medyayı sınırladığınızda, anlamlı sabah rutinleri, gün rutinleri oluşturduğunuzda, çok fazla iş yapmaktan kaçındığınızda yavaşlayacaksınız. Bir günlük tutun, yürüyüşe çıkın. Eğer zorunluluk yoksa daha sık hayır deyin. Yaratıcı bir hobi edinebilirsiniz. Sizin gibi düşünen insanlarla bağlantı kurabilirsiniz. Böylece hayatı daha yavaş ama daha rahat, daha sakin yaşayabilirsiniz. Unutmayın.

Havaların ısınmasıyla soğuk kahvelere geçiş yapıldı. Peki her türlü sıcak ya da soğuk kahve içmeyi seviyorsanız, bizim için, kahve severler için kahve içenlerin bilmesi gereken bir rehber oluşturmuşlar. Bir kere ne zaman içilmesinden, ne zaman içilmesi gerektiğinden başlayalım. Sabah uyandıktan 1-2 saat sonra kortizol seviyeniz düştüğünde içeceksiniz. Öğleden sonra, 15'ten sonra da tüketmemek gerektiğini söylüyorlar. Doğru miktar ve doğru zamanda tüketildiğinde odaklanmayı arttırdığı, metabolizmayı hızlandırdığı, yağ yakımını desteklediğini hatırlatmış olayım. Peki aç karnına mı içeceğiz, tok karnına mı? Aç karnına içmenin mide asidini artırabileceğini, reflü ve mide yanmasına yol açabileceğini, bu yüzden hafif bir şeyler yedikten sonra içmenin daha faydalı olabileceğini söylüyorlar. Şekersiz ve katkısız tükettiğinizde, bol su içtiğinizde, ölçülü tükettiğinizde kahvenin faydası var. Çünkü kahve vücuttan su atılımına destek verdiği için de vücut susuz kalıyor. Bol su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 3 fincandan fazla içmeyin. 4 fincandan fazlasının çarpıntı, uykusuzluk, rahatsızlık, kaygı yaptığını unutmayın. Metabolizmayı hızlandırıyor, ruh halini iyileştiriyor, antioksidan kaynağı, odaklanmayı artırıyor. Sonuçta kahveyi seviyoruz biz.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

Hepimizin hayalleri vardır. Sanıyor musunuz ünlü olanlar hayallerini hep gerçekleştirenlerdir? Onların da hayalleri var. Misal Emre Altuğ 27 yıllık hayalini gerçekleştirmiş. Hayalini gerçekleştirebilmek için 27 yıl beklemiş. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden sevgili Emre Altuğ 27 yıllık profesyonel kariyerinin en özel anlarından birini yaşadı geçtiğimiz akşamlarda. Harbiye Cemil Topuz'da Açık Hava Tiyatrosu'nda ilk solo konserini verdi. Kapalı gişe gerçekleşen gecede sahneye kendisi için özel olarak üretilen motosikletle çıktı. 1999'da yayınladığı İbret Alem albümüyle müzik hayatına damga vuran Emre Altuğ, Türkiye'nin dört bir yanında en ücra kasabalarda, ilçelerde bile şarkı söyledim ama Harbiye'de tek başına sahne almak bugüne kısmetmiş dedi. Muhteşem sahne performansıyla da adından bahseten Emre Altuğ, 27 yıllık hayalini gerçekleştirmiş oldu. Yani demem o ki hayallerinizi gerçekleştirebilmek için vaktini, zamanını bekleyin. Eninde sonunda gelip sizi bulacak ama çabalamayı da ihmal etmeyin.

Güzel bir perşembe dedik, günü güzel hale getirecek şarkılarla hayatın ritmini yine birlikte yakaladık. Bugün de güzel şeylerden bahsettik. Unutmayın, kulağınız bu frekansta olursa hayatın ritminde hep güzel haberler alacaksınız. Güzel haberler aldınız, güzel bir perşembe günü olsun. Radyonuz açık kalsın. Biz cuma gününde yarın yine hayatın ritminde birlikte görüşeceğiz. Hoşçakalın bugünlük.

0: Reklam. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 kişi yakalandı. 844 kişi ise hududu geçemeden engellendi. AK Parti öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Radyolarda yayınlanan reklamların günlük yayın sayısını ve saatlerini doğrulanabilir şekilde raporlayacak yeni yazılım algoritması RATEM'in RTÜK ziyaretinde tanıtıldı. Veri tabanına dayalı sistemin reklam yayınlarının şeffaf biçimde takip edilmesini sağlaması amaçlanıyor. Toplantıda ayrıca Türkiye genelinde yayıncı buluşmalarının sürdürülmesi ve sektörde ortak projelerin hayata geçirilmesi yönünde mutabakata varıldı. Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, yurtdışı seyahati dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. AFAD saat 14.06'da Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
2: Spor. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili Kulüp, 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, bir bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in, batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Radyo Sinerji.

0: maximum müzik.
1: Radyo Sinerji.
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a bırak akışına.
1: 5 numara.

0: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Umurumda mı dünya baksa da, yarın sevgilim ısıp gitse de.
0: Sıla Hayran 2 numarada.
1: 2 numarada. 2 numara.
2: Hep mi ıska insanız usta, anla bir kez beni senden susta.
0: Ve geldik zirveye, Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
3: Kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
4: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 16.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. AK Parti Reşadiye İlçe Teşkilatı 7 Haziran ara seçimde belediye başkanı seçilen Mustafa Altın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak beldenin geleceği için istişare yaptı. Tokat İl Genel Meclisi Temmuz toplantısında köy yolları, sulama projeleri ve kırsal kalkınma ele alındı. Altyapı, tarım, enerji ve sağlık raporları değerlendirildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: AK Parti milletvekilleri öğrenci affı düzenlemesini meclise sundu. Teklif, daha önce aflardan yararlanmayan öğrencilerin üniversitelere dönmesini sağlıyor. Başvuru süresi 4 ay, bazı suçlardan hükümlüler kapsam dışı kalacak. Ankara Valiliği 36. NATO zirvesi nedeniyle 6-9 Temmuz arasında bazı yolları kapatıyor, ağır vasıta girişini yasaklıyor. Park yasağı ve trafik düzenlemeleri uygulanacak. Vatandaşların tedbirlere uyması gerekiyor. Komedyen İmran Deniz Göktaş, Ölü Deniz adlı gösterisinde dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulduktan sonra havalimanında gözaltına alındı. Ekonomist Profesör Doktor Hakkı Hakan Yılmaz, TÜİK'in Haziran enflasyonunu %1.2 açıklaması halinde memur ve emeklilere %13.74, işçi ve bağ, kur emeklilerine %18 zam yapılacağını belirtti. Bağcılar Tem otoyolunda kontrolsüz yan yola giren otomobil, motosiklete çarparak sürücüsünü yola savurdu. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
1: Spor.
2: Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sol bek Oğuz Taray'ı aldı, orta saha için Roma'dan bonservisi elinde Pellegrini gündemde tutuluyor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da Filistin'e destek için raketinde karpuz tasarımlı titreşim önleyici taktı. Teklerde elendi, çiftlerde mücadeleye devam ediyor. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri için 840 pehlivan 14 boyda kayıt yaptırdı. Sağlık kontrollerinden geçerek kura çekip güreş sıralamasını belirledi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 70 kuruştan, gram altınsa 6165 lira 79 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, en yüksek sıcaklık 30 derece. Yozgat'ta yarın parçalı güneşli ve gök gürültülü sağanak yağış var, en yüksek sıcaklık 28 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları yarın açıklanacak. Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karekod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimi açıklandı. 3-7 Temmuz tarihleri arasında müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirilmeleri için eğitim kurumları yönetici değiştirme programı başvuruları alınacak. İçişleri Bakanlığı 23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından NATO'ya ilişkin açıklamada bulundu. Trump, ABD NATO'ya diğer tüm ülkelerden çok daha fazla para harcıyor dedi.
2: Spor. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Mavililer Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu ve Terry Darnell Karadeniz'le anlaşmaya vardığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili Kulüp, 4 futbolcunun sözleşme süreleriyle mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 yaş altı erkek milli takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Wimbledon 2026 tenis turnuvası kadınlar tek ikinci tur maçında Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşılaştı. 1 saat 29 dakika süren karşılaşma Liu'nun 2-0'lık skor üstünlüğüyle sona erdi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6050 lira 4 kuruş, Amerikan doları 46 lira 68 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 62 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 16 sent, bir bitcoin 60.428 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.350 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in, batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

0: geçmişe kulak ver.
1: Reklam.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam. Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
4: 0543 746 37 54.
3: Radyo Sinerji reklamları kazandı.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. AK Parti Reşadiye İlçe Teşkilatı 7 Haziran ara seçimde belediye başkanı seçilen Mustafa Altın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak beldenin geleceği için istişare yaptı. Tokat İl Genel Meclisi Temmuz toplantısında köy yolları, sulama projeleri ve kırsal kalkınma ele alındı. Altyapı, tarım, enerji ve sağlık raporları değerlendirildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Rusya, Kiev'e geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenleyerek 8 kişinin ölümüne neden oldu. Ukrayna ve Polonya hava savunma önlemlerini artırdı. Zelenski, saldırının intikam amaçlı olduğunu vurguladı. Toyota, Temmuz 2026 için sıfır araç fiyat listesini güncelledi. Corolla modeli 1790 0 TL'den başlıyor. SUV, hibrit ve hatchback modellerde kampanyalarla 750.000 TL'yi aşan indirimler sunuluyor. Bağcılar Tem Otoyolu Edirne istikametinde otomobil kontrolsüz yan yola girerek motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Sağlık ekipleri müdahale edip yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza kask kamerasına yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atandıktan sonra genel merkezde NATO gündemli kısa açıklama yaptı. Salondaki Türkiye'nin birinci partisi ifadesi kaldırıldı, ardından soru almadan ayrıldı. İstinaf Mahkemesi Hakan Çakır cinayeti davasında sanıklar Cemal Zeynal ve Ahmet Emir Zeynal'a verilen müebbet hapis cezalarını hukuka uygun buldu. Çocuk suçlulara verilen yaralama cezalarını ise bozdu. Spor. Beşiktaş Slovakya kampında teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde kondisyon ve taktik çalışmaları yaptı. Wilfred Ndidi yarınki idmanda yer alacak, hazırlık maçı bugün oynanacak. Manchester City, Nottingham Forest'tan Elliot Anderson için 136 milyon euro ödeyerek kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştiriyor. Anderson, İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'nda yer alıyor. İspanyol futbolcu Santi Cazorla 41 yaşında futbolu bıraktığını Instagram'dan duyurdu. Kariyerinde önemli başarılar yaşadı, zorlukları aşarak futbolu bıraktı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 70 kuruştan, gram altınsa 6259 lira 26 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, en yüksek sıcaklık 30 derece. Yozgat'ta yarın parçalı güneşli ve gök gürültülü sağanak yağış var, en yüksek sıcaklık 28 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
5: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın Yerel Radyosu.
1: Dünyanın Yerel Radyosu.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 20.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.
5: Hedef şaşırtma.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Enerji'de yeni saat.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Herkese merhaba, Şarkılar Bizi Söyler programı tam saatinde ve bölgenin en güçlü sesi farkıyla başladı. Hoş geldiniz.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim sevgili dinleyicilerimiz sesimizi duyar duymaz mesajlarını ve o güzel temennilerini bizlere iletmeye başladı. Teşekkür ediyoruz mesajlarınız ve temennileriniz için. Güzel şarkılar da tavsiye ediyorsunuz aynı zamanda. Dilerseniz programın tavsiye şarkılarından bir tanesini sizlerle paylaşalım efendim. Safiye Soyman seslendiriyor bu güzel tavsiye eserimizi.

Efendim güne nasıl başlarsanız gün öyle devam ediyor. Eminim şu dakikalarda güne enerjik, zinde ve mutlu başlayan dinleyicilerimiz var. Yoksa da bizler Şarkılar Bizi Söyler programında en keyifli şarkıları sizlerle buluşturuyoruz ki keyfinize keyif katıyoruz. Güzel bir eser daha var sırada. Petek Dinçöz seslendirecek bu güzel çalışmamızı.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler.

0: Yakınlara gelir, sen alır giderim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, sanat müziğimizin en güzel eserleriyle bölgenin en güçlü sesinde devam ediyoruz. Şu dakikalarda Pir Saadettin Kaynak bestesini Suzan kardeş seslendirecek.

0: vermezler.
1: Efendim, dışarıda havalar nasıl olursa olsun sizin havalarınız her daim radyomuzla ve Şarkılar Bizi Söyler programında keyifli, neşeli ve güzelliklerle beraber olsun. Program içerisinde sanat müziğimizin en özel çalışmalarını sizlerle paylaşıyoruz ki hareketli eserlerimizi şu dakikalarda sizlere dinletiyoruz. Dilerseniz Hüner Coşkuner yorumundan yine hareketli, güzel bir sanat müziği eseri dinlettirelim. Sonrasında kaldığımız yerden programa devam edelim.

0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.
1: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam.

Efendim geride bırakmış olduğumuz zaman diliminde en özel çalışmaları Şarkılar Bizi Söyler programında sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda yine karşılaşacağız. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Saatlerde hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler, sona erdi.
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
2: 0543 746 37 54
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Numarayı tuşla.
1: Radyo parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.